Havada yer yine bu da. Suda yer yine soyit. Konya'da dur darım. Lağısı gelip ne değil. Yer atmıştan ağzıma. Müzik kemen gibi sağdan.